so touch me next. In your white infant, in quick. Senka kiawa. In quick oyak. In timis. Aso kitlaya. Touch me next. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Nitlapokoya. In yowal nepant. Intimis. Nichok. Nik notlamati. Nigmati. Nehuan tosht. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantla.